0: reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.
4: Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
7: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy. Orzakstan.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
10: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
11: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
10: Renault Dacia Gürsoy Grup.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Haberler. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi. Ukrayna donanması Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk sahipli bir kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Gemideki mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Türk ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki

müzakerelerin ilk turunu tamamladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1,4 milyonun üzerinde işlemle 10,3 milyar liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında katılımcılar kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı ve dijital pazarlama uygulamaları gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Horoslar Belediyesi yol açma ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yağış ve zorlu hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçe yolları iş makineleriyle yapılan tesviye ve bakım çalışmalarıyla yeniden kullanıma kazandırılıyor. MESİAD'ın genç yapılanması Akademisyad tarafından düzenlenen ve Eylül ayına kadar devam edecek konferans serisinin ilk programı gerçekleştirildi. Programda Türkiye'de iş dünyası örgütlenmesinin gelişimi ve sivil toplumun ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı. Haberler.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: ister tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 80.

0: Bursa'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü

0: makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: SML Restorant ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533-974-4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı. Tek

İnsan kendine ne kadar yenik, bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik, yapacak hiçbir şey yok. Gönül bu sevdi, yeni bir ten, yeni bir heyecan.

0: Sam TV Çeltesi Sam Radyo ortak yayında birlikteyiz. Maalesef üzücü bir haberle programımıza başlıyoruz. Evet, kurumumuzda görev yapan Erkan Arıtman, halkla ilişkiler ve genel koordinatörlük görevini yürüten uzun senelerdir kurum içerisinde çok önemli işler de başaran isim Arıtman maalesef hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı. Ama Erkan Arıtman arkasında derin izler bırakarak sonsuzluğa göçtü diyebiliriz.
1: Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tepe Medya grubu olarak Erkan Arıtman'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarıyla Mersin Basın Camiası'na taziyelerimizi sunuyoruz.
0: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Erkan Arıtman gerçekten çok dürüst, hayata sevgi dolu bakan, dostluk noktasında tartışmasız çok kuvvetli bağlar ortaya koyan bir isimdi. Yeri doldurulamaz maalesef bir arkadaşımız, dostumuz, meslektaşımız. Tekrar Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyelim. Şimdi sayın izleyiciler, tabii ki yani acılarımız var. Biraz tabii ki moralimiz de bozuk ama haber maratonu da devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi bundan önce malumunuz Silifke Belediyesi'ne yapılan operasyon gerçekten de Mersin'de gündem konusu haline gelmiş idi. Sonrasında dün itibariyle tutuklamalar gerçekleşti ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 9 kişi tutuklandı. Şimdi bunun ayrıntılarını konuşacağız. Stüdyo konuğum, yerel yönetimler uzmanı Recai Güneş. Şimdi Sayın Güneş, isterseniz haberi şöyle bir gözden geçirelim. Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı ile birlikte 19 kişi tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu bildirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileri ile belediye ile iş yapan yüklenicilerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde alınan ihbarlar doğrusunda MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişimin denetlenmesi tedbirleri kapsamında elde edilen deliller incelendi. Ayrıca bazı şüphelilerin de etkin pişmanlık hükümlerinden, tekrar edelim, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde belediye ile iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaat

0: da usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve belediyeye bağlı organizasyonlarda muazzalı işler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunulduğu belirtildi. Başsavcılık açıklamasında etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadede yer alan çok sayıda hususun HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, masak raporları ve diğer maddi delillerle desteklendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da Silifke'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametleri, araçları, iş yerleri Silifke Belediyesi binası ile Silifke Belediye Spor Kulübü binasında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve dijital materyal, ihale ve imar işlerine ilişkin evraklar, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş, mühürlenmiş teklif mektupları. Ya Recai Güneş gerçekten çok vahim. Değil mi? Yani bunun demek ayrıntıları konuşacağız. Evet. Yani kullanıma hazır. Ya şuraya bakar mısınız? Firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte 9 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 10 ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı Sait O, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi E, D, Özel Kalem Müdürü Ersin S, Ayniyet Müdürü Erdoğan G, Festival Organizasyon Yüklenici Emin FK, Şerife Y ve Osman Y'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Evet. Şimdi tabii ki sayın izleyiciler vahim. Yani Recai Güneş, evet, genel yönetimler uzmanı. Bu işin zaten siz maliyeden gelen bir isimsiniz.
1: Evet.
0: Mali konuları da çok iyi biliyorsunuz. Yani gerçekten tablo vahim. Yani şimdi bu açıklamalar üzerine konuşacak olursak.
1: Evet.
0: Şimdi mesela CHP kanadından yani Özgür Özel malum böyle operasyonlar yapıldığı zaman derhal hemen değil mi, bir açıklama yapar. Veyahut da olay yerine gelir, bir protesto yapardı. Ama şu anda CHP kanadından en ufak bir açıklama yok. Niye? Evet. Çünkü tabloya bakıyoruz. Gerçekten çok vahim. Öncelikle şöyle bir genel bir bakış ortaya koyun isterseniz.
1: Eğer haber doğruysa, yani burada anlatılanlara bakıldığında
0: bu savcılık şeyi.
1: Savcılık
0: yani
1: şeyi.
0: Resmi,
1: fezlekesi,
0: resmi,
1: evet.
0: Fezlekesi,
1: buna
0: resmi
1: göre yorum yaparsak demek ki önceden hazırlanmış evraklar var ortada.
0: Evet.
1: Yani bu şu demek, yani evraklar hazırlanır, o evraklar kaşeler, firmaların kaşeleri ellerinde, evrak tanzim edilir, hiç mal alımı yapılmadan ödeme yapılır.
0: Mal alımı yapılmış gibi.
1: Yapılmış gibi ama yapılmadan.
0: Evet. Ya teklifte.
1: Teklifler hazır.
0: Hazır.
1: Ben fatura ben hazır. Verecekleri firma da hazır. Doğrudan temin evrakları için söylüyorum. Buna göre boş evrakla, yani mal alımı yapılmadan ödeme yapıldığı anlaşılıyor.
0: Evet. Şimdi şöyle tek tek gidecek olursak, yani mesela ihaleye fesat karıştırma. Edim'in
1: ifasına
0: fesat karıştırma. Şimdi bunları bir değerlendirelim.
1: Şimdi
0: nedir bunlar yani?
1: İhaleye fesat karıştırma, ihale kanunu, yani 4734 sayılı ihale kanununda ihale açık, şeffaf yapılır. Ve ihaleye katılım fazla sağlanır. Kamu yararı gözetilir. Yani kamu yararı gözetilir. İhaleye ne kadar çok kişi girirse ve en uygun fiyatı verene verilir. Ama şimdi ihaleye fesat karıştırma da şu. Kişi sayısını azaltırsın. Yani giren kişi sayısını azaltırsın. Yüksek verene verip oradan menfaat temin edersin. İhaleye fesat da bu zaten.
0: Evet.
1: Yani ihaleye girenlerin sayısını azaltıp, hatta azaltma değil, tek kişiye vermeler de var. Muhtemelen böyle şeyler de vardır. İhaleye fesat, edimin infasına fesat karıştırma da, ihale verildikten sonra alırken, ödeme yapılırken, mallar getirilirken edimin, yani yapılan işlemin fesatı.
0: Evet.
1: O da ikinci bir şey. Yani mesela ihaleyi bir firma aldı.

0: firma gelip yol yapacak. İşte atıyorum 30 santim asfalt dökecekken evet. 20 santim asfalt dökecek ya da ne bileyim ne ise ürün, o ürünü hileli bir şekilde kuruma sağlaması. Yani kamu zararı gözetilen bir şey. Direkt suç ve bir de CHP'li belediyelerin çok adı anılıyor. Bu dönem bence çok kötü bir dönem. Ben belediye başkanı olsaydım devlet malzeme ofisini kullanırdım. Daha çok devlet malzeme ofisinden ürün satın alırdım. Eğer ihale yapılacaksa da şeffaf televizyonları, kamu kuruluşlarını çağırarak herkesin gözü önünde tamamen şeffaf bir ihale yapılırdı. O ihalenin de sonuçlarını da takip ederdim.
1: Evet.
0: Bu dönem çünkü CHP'nin üstüne gelindiği gözüküyor. CHP'nin bu dönemi çok dikkatli değerlendirmesi gerekiyordu.
1: Evet, siz zaten yıllar yılı belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundunuz. Kamuda ciddi görevler yaptınız. Evet. Yani mevzuata hakim birisiniz. Yöneticilik evet. yaptığınız dönemlerde mevzuata hakimliğiniz. Evet. Ama kasıtlı, efendime söyleyeyim, ya illaki birilerinin menfaatine dokandığı zaman devletin içerisinde biliyorsunuz eskiden farklı yapılanmalar vardı. Özellikle FETÖ terör örgütü yapılanmaları maalesef onlara karşı duran herkese karşı da onlar bir takım operasyonel düşünceler içerisinde olabiliyordu. Şimdi burada bir çıkar amaçlı örgüt kurma yönetme iddiası da var. Şimdi böyle bir yapı oluştuğu zaman belediyenin içerisindeki bir takım yetkililer, işte belediye spor kulübü başkanı ve yöneticileri dahil, yani böyle bir organizasyonda, yani belediyeler bu alana mesela biraz şey gibi geldi. Niye mesela belediye başkanı bir yani çıkar amaçlı örgüt kursun veyahut da niye yönetsin? Zaten belediye yönetiyor şeklinde mantık var ama bu ilişkiler yani olağan mı? Çünkü son dönemde CHP'li belediyelerle ilgili mesela aynı şey Ekrem İmamoğlu ile ilgili de çıkar amaçlı örgüt kurma iddiası vardı. Yani ama eskiden mesela tamam bazı işte görevi kötüye kullanma, fesat karıştırma gibi, rüşvet alma gibi suçlamalarla belediye başkanları alınırdı. Ama şimdi bu da var. Bayağı bir hemen hemen her dosyada bu suç istinadı da geçiyor.
0: Tabii şimdi çıkar amaçlı
1: örgütlenmiş.
0: Şimdi zaten örgüt şöyle. Zaten kurumlar bir örgüt. Öyle baktığımızda bütün kurumlar bir örgüt. Çünkü evet. hiyerarşik yapısı var. Bir işte genel müdürü var, bir müdür yardımcıları var.
1: Başkan
0: aşağı doğru işler var. Belediyelerde de belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, özel kalem şeklinde bir örgütlenme zaten.
1: Ama bir suçu,
0: ama bu örgütlenme
1: bir suçu planlı yapıyorlar.
0: Çıkar amacına döndüğü an işte o zaman çıkar amaçlı suç örgütü. Yoksa yoksa belediyeler bir örgüt. Tapu bir örgüt, nüfus bir örgüt. Yani burada bir sorun yok çünkü hiyerarşik yapısı var. Ama şimdi bu hiyerarşik yapıyı kötüye kullanma, işte bu çıkar amaçlı suç örgütü.
1: Şimdi burada
0: öyle gözüküyor. Çünkü planlı, daha önceden evrak hazırlanıyor. Bu evraklar hazırlanırken birkaç silsileden geçiyor. Demek ki onlar da buna cevaz veriyor. O zaman bir örgüt çıkıyor ortaya.
1: Şimdi bir de enteresan.
0: Yani bir kişinin yaptığı bir iş değil, onu demek istiyorum. Yani normalde 3 tane firmaya teklif veriyorlar ya da 5 firmaya. Demek ki 5 firmanın evrakı orada.
1: Şimdi yine biz bu soruşturmanın tutanaklarına göre konuşuyoruz. Masumiyet karinasını da altını çizelim.
0: Evet, tabii ki.
1: Henüz kesinleşmiş bir ceza yok. Ama şimdi ortaya konulan veriler, MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişim denetlenmesine tedbir, yani dinlenme.
0: Evet, izin alarak dinlenme.
1: Artı itiraf. İtirafçı.
0: Evet, evet, burada itirafçılar da olduğu gözüküyor.
1: Evet, gözaltına alınan itirafçılar da var. Şimdi etkin pişmanlık yasası kapsamına girmek için itiraf edenler de var. Ya şimdi bunlar, yani mahkeme bu tutanaklarında ortaya çıkan bir takım bilgiler çok böyle sağlam gibi gözüküyor. Recai Güneş, yani şimdi HTS kayıtları, PTS kayıtları, itiraflar,
0: MASAK raporları da yani gözüküyor.
1: Ciddi, tabii. Yani burada hani şu söylenebilir mi? Yani şimdi hep CHP'li belediyeli operasyon yapıldığı zaman şu söyleniyor. Ya bu bir siyasi operasyon. Şimdi burada bunu söylemek biraz zor gibi gözüküyor.
0: Bence de öyle gözüküyor. Yani şimdi eğer firmaların orada kaşeleri varsa, önceden hazırlanmış teklif mektupları varsa,
1: evet.
0: Yani CHP'li belediye yapılıyor diyerek güç içinde sıyrılmaz. Bir de şöyle düşün.

0: düşünmek lazım. CHP'li belediyelerine operasyon oluyor. Yaptırma. Yani tedbirlerini al. Kanuni işlemler yap. Yani her şey kanuniyken mi yapılıyor? Bir de böyle bakmak lazım. Bilmiyorum. Yani şimdi mesela şu polis fezlekesine bakıldığında çok da normal gözükmüyor. Yapılan şeylerin çok normal olmadığı gözüküyor. İşleri muazzalı bir şekilde geciktirerek o insanların mecbur bırakılarak onlardan para temin edilip işlem yapıldığı gözüküyor.
1: Evet.
0: Belediyelerin bir ihale bakımından bir de imar bakımından belediye başkanlarının çok dikkatli olması gerekiyor bundan sonra.
1: Şimdi oraya geleceğim. Belediye başkanları, belediye yöneticileri ne yapması gerekir? Oraya geleceğim ama Silifke'de yaşanan bu olay gerçekten de yani bana göre CHP içerisinde de bu Manavgat olayı gibi aynı, Uşak olayı gibi aynı. Yani CHP'de bir sessizlik hakim. Farkında mısınız?
0: Evet. Bence
1: yani de. Hiç kimse gidip belediye başkanı Mustafa Turgut'un soruşturmaya tabi olması, tutuklanması karşısında bir tepkisi oluşmadı. Bir açıklama da oluşmadı.
0: Evet. Evet.
1: Yani çünkü niye? Şu verilere baktığınız zaman çok açık, net bir şekilde gerçekten de savunulacak bir taraf yok. Bunu bir siyasi operasyon olarak adlandırmak mümkün değil. Çünkü öncelikle ya şimdi baskı yöntemiyle etkin pişmanlık yasasından birileri falan ifade verdi diyemezsiniz. Çünkü verdiği her ifadenin delilleri
0: şimdi
1: mevcut.
0: Bu itirafçılar yani, ve etkin pişmanlıktan faydalananlar mağdur kesim. Mesela
1: Görev icabı emirlere uyan.
0: Tabii hayır, bir de itirafçılar aynı zamanda dışarıdan da olabiliyor. Yani şimdi adamı zorluyorlar. Yapacağı bir iş vardır. O işi oyalıyorlar. Şunu verirsen olur, bunu verirsen olur. Adam da veriyor alıyor ama rahatsız da oluyor. Etkin pişmanlıktan ya da şeyden onlar da faydalanıyor. Yani itirafçı onlar da oluyor. Atıyorum burada belediye çalışanın olup olmadığı belli değil. Belki de şeydir, firmalardan birisidir.
1: Değil mi?
0: Tabii yani mağdur olan birisidir. Şimdi belediyelerdeki iş yapıyor. İş yaparken onun işi zorlaştırılıyor. Zorlaştırılıyor. Şunu yaparsan olur, evet. Bunu yaparsan olur.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ile ilgili biliyorsunuz bir ifadesi var. Parti içerisinde yolsuzluğa batmış, rüşvet alan vesaire. Bu iddialar altında mahkemeye verilmiş olan insanlardan partimiz arınacak ve bunların üyelikleri askıya alınacak. Aklanır gelirse tekrar üyeleri kabul edecek. Şimdi bu olayın yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşünü destekleyecek nitelikte olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Elbette ki. Yani bunu boşuna da söylemiş değil ki. Şimdi bakın yani toplamda sayısını bilmiyorum. Yani 20-30 belediyede büyük soruşturmalar var. Tutuklamalar var. Bir sürü belediyelerde de daha devam ediyor. Bunların bir kısmı da tespitli. Belediye başkanlarının bir de tabii şunu da kabul etmek lazım. Belediyeler siyasetin finansmanı belediyeler üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla herkes belediyelere yükleniyor. Kemal Bey'in açıklamasından bir tanesi de belediyelerden para istendi. Özgür Özel tarafından ya da o ekip tarafından para istendi belediyelerden. Belediye nasıl karşılar bunu? Yani bir belediyeden para istediğin zaman belediye bunu nasıl karşılar? Bütçede böyle bir partisine para verir gibi bir şey yok.
1: Yok.
0: Nereden karşılayacak onu? Usulsüz bir yöntemle karşılayacak. Belediyeler bence bu arınmadan etkilenir ve arınmaları da gerekir. Yani CHP'nin belediyelerinin şimdi bir de şöyle bir savunma mekanizması var. Filan belediye niye yapılmıyor? Falan partinin belediyesine. Ya diyelim ki onlarda da var. Bu seni haklı çıkartmaz ki.
1: Evet.
0: Yani o belediyede varsa ben yapıyorum o zaman onu da yapsınlar. Böyle bir şey yok. Bu doğru bir şey değil. Belediyelerin temiz çalışması lazım. İhalelerin temiz olması lazım. Özellikle imar konusunda belediye başkanlarının ya kendilerinin yetkin olması lazım ya da çok yetkin elemanların olması lazım.
1: Evet.
0: En büyük yolsuzluk buralardan oluyor.
1: Şimdi siz yıllarca belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundunuz. Muhasebe müdürlüğü yaptınız. Yani olayın iç işlerini çok iyi biliyorsunuz. Yani evet. Şimdi burada bir önümüzde bir Ekrem İmamoğlu olayı var iken, bir Zeydan Karalar olayı var iken, ne bileyim 30'a yakın belediye başkanı tutuklanmış iken, yani bu kadar püsürsüzce bu kadar

0: Yani bir belediye başkanı yani nasıl böyle bir şeyin içerisine girebilir diye düşünüyoruz. Ya hangi mantıkla? Şimdi belediye başkanlarının aday yapılması ile ilgili bir takım değil mi? Yani tepkiler oluşmuştu zamanında.
1: Yani olurken de evet, insanlar yani da bir takım.
0: Şimdi belli kriterler mesela şu var. Partilerde şöyle bir CHP'de çok yanlış bana göre geçtiğimiz dönem bir algı oluştu. Biz kiminle seçimi kazanırsak onu koyarız. Evet. Şimdi aynı şeyi Özgür Özel kiminle seçimi kazanacaksak onun aday yapacağız. Bak yanlış.
1: Kesinlikle.
0: Kim ülkeyi en iyi şekilde idare edecekse biz onu aday yaparız.
1: Evet. Ben de
0: kim o beldeyi, o şehri, o ilçeyi kim iyi yönetecekse bir belediye geçmişi, bir imar mevzuatına hakimiyeti, imara hakimiyeti kim var ise kesinlikle kriterleri kimin uygunsa onun aday yapılması gerekirdi.
1: Evet.
0: Şimdi öyle olmayınca CHP belediye başkanları, belediyeleri patır patır patır dökülüyor.
1: Dökülüyor.
0: Evet. Yani şimdi belediye başkanı adayı belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmak gerekiyor? Bunu bir de sizden alalım.
1: Şimdi iki şey. Birincisi belediye başkanları, belediye başkanı adayı olurken çok büyük harcamalar yapıyorlar. Hı. Şimdi bir defa bu çok mantıklı değil. Hı. Yani rakam söylemeyeyim ama adam servetini harcıyor, aday oluyor. Şimdi aday oluyor ve kazanıyor. Ne beklersiniz?
0: Servetini çarparak. yapacağım belli yani.
1: Ha şimdi birincisi bu. İkincisi partinizin ideolojisine sahip belediye başkan adayı olması lazım. İdeolojiye sahip. İdeolojik aday olması lazım. Yani kazanacak aday değil, ideolojik aday olacak. İdeolojik aday kazanırsa seni de kazandırır.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya.

0: Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Partinin ele geçirmeleri, ülkeyi ele geçirmeleri anlamına geliyor.
5: Evet, şimdi Güneş ailesini biliyoruz. Tam bir atadan babadan, rahmetli babanızı da tanıdık.
4: Evet, teşekkür ederim.
5: O da çok dürüst, çok
4: sağ olsun,
5: bir öğretmen. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Toplumda iz bırakan bir isim, bir öğretmen olarak.
4: Evet.
5: Şimdi tabii siz de atadan dededen CHP'lisiniz.
4: Evet, aynen.
5: Hidayet Güneş'i de buradan yad edelim. Çünkü evet. Hidayet abiniz.
4: Evet.
5: O da uzun yıllar CHP'nin tam böyle kötü olduğu dönemler.
4: Nerede? Merkezce
5: parlamentoya giremediği dönemler. Evet. Değil mi? Baraj altı kaldığı dönemler ve sonrasında da merkez ilçe başkanlığı yapmıştı.
4: Yaptı evet. Dört dönem seçimle dört dönem ilçe başkanlığı yaptı.
5: İlçe baş. Kardeşiniz Akın.
4: Akın'la üç dönem meclis üyeliği yaptı.
5: Evet. Yani CHP'ye gerçekten de emek verdiniz.
4: Evet öyle.
5: Yani
4: öyle.
5: Ciddi anlamda CHP'nin yani Mersin bağlamında olaya baktığımız zaman gücü niteliğinde bir aile. Şimdi bu fotoğrafa bakınca içinizde böyle bir burukluk, bir yani belediyelere yapılan operasyonlar. Ya şimdi, siz teknik konuları da bildiğiniz için evet bu doğrudur diyebileceğiniz bunun gibi olaylar ortaya çıkınca bir moral bozukluğu meydana geliyor mu?
4: Geliyor tabii. Gelmez olur mu? Ya şimdi bir emek verdiğimiz bir kurum, kuruluş, parti. Bir de sadece bizim emek verdiğimiz değil, kendisinin de Türkiye'yi var eden bir parti. Ve bu partiden ne kadar partiler çıkmış. Ama hiç yok olmamış. Bak ne partiler geldi gitti. Bu partiden de ne adamlar ayrıldı. Oraya gitti, buraya gitti. Herkes yok oldu ama bu parti yok olmadı. Niye? Bir tabanı altyapısı var, ülkeyi kurmuş bir parti. Bu partinin böyle bir şeyle anılması doğru mudur yani? Çok kötü bir durum. Bizi de üzen bir şey tabii ki.
5: Yani
4: çok
5: bu
4: üzücü bir durum.
5: Büyük kitleler şu anda...
4: Tabii kitleler çok...
5: Hani önceleri inandırıcı değil. İşte Ekrem İmamoğlu olayı falan inandırıcı gibi değildi. Yani bu bir siyasi işte. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. Olmadan hemen önce operasyonlar yapıldı. Sonrasında operasyonlar derinleştirildi.
4: Evet.
5: Ve Ekrem İmamoğlu'nun işte diploması iptal edildi. Siyasi yasak getirildi falan. Bir algı oluştu. Bu bir
4: siyasi
5: operasyon. Evet. Sonrasında diğer belediyelere vesaire ama yani tamam onları bir tarafta hala tartışırız, konuşuruz. Yargı sürecini beklemek durumundayız ama şimdi bu Silifke olayına tekrar dönecek olursak yani neticede yani gerçekten iddialar çok vahim. Yani bir evet. Belediye başkanının yani böyle bir yani olayla ilişkilendirilmesi yani ve onun dayanaklarının çok güçlü olması
4: çok güçlü olduğu gözüküyor.
5: Yani çok etkisi yarattı yani.
4: Zaten en önemlisi de firmaların kaşelerinin orada olması.
5: Onların ele geçirilmesi zaten
4: kaşeler ve teklif mektuplarının ellerinde olması.
5: Ya bir de mesela yine bazı belgeler yayınlandı da yani Mustafa Turgut'un hesabına aktarılan paralar.
4: Aktarılanlar var, verilen. Tabii yani tabii onlar da var.
5: 10 milyon gibi para yani ciddi rakamlar.
4: Yani bu bence daha bu ilk aşaması.
5: Bağış olarak mesela diyor ki vatandaş ya ben bunu bağış olarak yaptım ama belediye başkanının adına yatırılmış.
4: Olmaz. Olmaz.
5: O paralar belediyeye geçmemiş.
4: Yok.
5: Kendi şahsi
4: belediye...
5: ama bağış. Olur mu öyle
4: şey? Hayır, olmaz. Bakın şimdi belediye kanununda belediye

0: imbasız bağış dediğimiz bir yöntem var. Ama belediyeden bir iş yapıp da bağış yapma değil. Karşılıksız yani, atıyorum bir okul yeri belediyeye verdim. Bir arsam var. İşte belediye benim adımı yazsın, bir okul yapsın. Ya da bir sağlık ocağı yapsın. Ya da buna ben, ya da nakit para yani verebilir. Onların da sınırı var. Yani öyle bütçeye aşan rakamlar değil. Onların da sınırı var. Yoksa iş adamları o şekilde de ele geçirir. Çok büyük bağışlar yapar falan filan. O da doğru değil. Yani demek istediğim, belediyeye bağış yapılır ama başkana ya da bir müdüre ben para vereyim, bağış yapayım, o da belediyeye yazsın falan, ne demek? Ne alakasız? Hiç alakası yok. Belediye personelleri ve başkan da dahil 657 sayılı devlet memurları kanununa tabidirler. Yani basiretli davranmak zorundalar. Parayla hiçbir işlerin olmaması lazım. Yani mesela birinin bir bağış yapacağını belediye başkanının bilmemesi lazım. Gidecek aşağıda ilgili yere makbuzunu isteyecek. Diyecek ki ben buraya bağış yapmak istiyorum. O bağışlar da çok ciddi büyük rakamlar olmayacak. Yapacak, evrende alıp gidecek. Bu böyle olur.
1: Evet, yani Silifke Belediyesi'ne yapılan operasyon ve işte dün itibariyle tutuklamalar, dayanaklara bakınca bunun kesinlikle bir siyasi operasyon olamayacağını bizlere düşündürdü.
0: Evet, bence de öyle düşünüyoruz. Çünkü yani daha henüz tam da açıklamalar olmadı bu ilk şeyi. Asıl iddianamede bunların ayrıntılarını göreceğiz. Bu ilk aşaması. Yani evet, bu polis fezlekesi, görünen edilen. Bunlar bile bu kadarsa, şimdi iddianameye gelindiğinde bunları dayanaklandırıp kesin hale getirildiğinde çok korkunç şeyler olur. Olacaktır yani, öyle gözüküyor burada.
1: Ya üzücü tabii yani, yani üzücü bir konu. Ya insanlar neden belediye başkanı, yardımcıları bu kadar, değil mi, yani kamuya mal olmuş insanlar neden yani böyle cezaevlerine girsinler, o azabı, o şeyi yani değer mi yani, 3 kuruş 5 kuruş içinde üzülüyoruz aslında.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şehrimiz yok. Belediye başkanı şehrin yani emin insanı, evet, güvenilir insanı.
1: Şehri emin.
0: En güvenilir insanın böyle bir şey yapması daha da üzücü bir şey.
1: Evet.
0: Yani güvenilir insan seçiyorsun.
1: Ailesi, tabii, çevresi, partisi, sevenleri. Evet. Ya şok. Ya bu değer
0: bölge,
1: mi
0: yani? Bölge, Silifke yani çileğiyle anılmıyor.
1: Evet.
0: Portakalıyla anılmıyor. Değil mi yani? Evet. Ne bileyim, kayısıyla anılmıyor ki bunlar buralarda meşhur, bir sürü şeyler var. Yolsuzluk oldu, bilmem ne oldu. Ne kadar
1: rüşvet. Yani
0: yanlış. Yani
1: kentin kadar imajına da büyük
0: imaj,
1: zarar.
0: Tabii.
1: Yani öte yandan yani Silifke Festivali çok böyle geçmişi çok gerilere gidersin. Çok gelenekseldir. Kültür tabii Bakanı da destekliyor.
0: Silifke'nin kendisi de çok tarihi
1: şimdi
0: bir yer.
1: Şimdi festival de şaibeli hale geldi.
0: Tabii yani şimdi
1: festival
0: doğrudan temin falan filan böyle olunca muhtemelen oralardan yani yanlış şeyler olmuştur.
1: Ya şimdi ben buradan mesela gerçekten de hakkını teslim etmek istiyorum. Yenişehir Belediye, önceki dönem Belediye Başkanı İbrahim Genç.
0: Evet.
1: Yani o kadar iş yaptı adam. Ya Allah evet için.
0: Ya ben mesela şey değil mi? CHP'li bir belediyeydi. Niye birisi bir gün bir şey demedi ki hakkında?
1: Ama o kadar iş yaptı ki. Yani burada kültür merkezinden, ne bileyim Ahmet Emel, spor tesislerine, yol, evet, kaldırım, ya çok şeyler yaptı.
0: Tabii.
1: Ya en ufak.
0: Ama bak buradan asıl önemlisi.
1: Yani bir soruşturma bir hakkında bir şey evet geçirmedi.
0: Tabii hem öne bak hem de yani, imar.
1: Yunus olunca
0: tabii
1: şey oluyor.
0: Kemal Bey, imar.
1: Evet.
0: Bakın Yenişehir'in diğer ilçelerden, diğer illerden farkı imar. Emsal uygulamaları ve imarda hiç izin vermedi. Ve bugün Mersin'de gittiğiniz zaman atıyorum Davultepe'den bir daire halinde ya da git Toroslar'dan bir daire halinde, gel bir de Yenişehir'den daire halinde, farklı. Evet. Farkı imar uygulamaları. İbrahim Bey mühendis birisiydi. Bir de hakikaten de belediye başkanıydı yani, bunu açık söylemek
1: ben
0: lazım.
1: Devamlı kapısının kapandığını hiç görmedim.
0: Evet. Evet.
1: Kapıyı
0: evet
1: açık bırakırdı.
0: Evet, aynen öyle.
1: Yani şimdi rahat. Niye rahat? Bir alışveriş işi yok. Kapıyı yok, eğer kapatıyorsan, herkese kapıyı kapatıyorsan, o kapının arkasında farklı işler yapıyorsundur. Aynen. Öyle bir algı oluşuyor bizde de. Ama kapıyı açtığın an, ya ben çoğu zaman gittiğim zaman İbrahim Genç'in makamına ya adam göremiyordum. Adam yok. Çünkü evet, o kadar millet isteyen hemen anında görebiliyor, derdini anlatıyor. Kanuni bir şeyse abi, olumlu.
0: Dert anlatmaya da gerek.
1: Hayatta olmaz.
0: Bir de dert anlatmaya da gerek.
1: De vazgeç.
0: Evet. Kurum çalışanları işini tam yaptığı zaman zaten evet başkana gidip de bir şey söylemene gerek yok.
1: Evet.
0: Ya gittim oraya şöyle oldu böyle değil. Eğer kanuni ise iş zaten yürüyorsa orada.
1: Evet.
0: Yürüyordur. O zaman başkana gideyim de bir şey söyleyeyim demene gerek yok. Ancak gidip bir çayını içersin ki İbrahim Bey onu yapıyordu.
1: Evet, yani herkese kapısı açık. Evet. En ufak bir şaibesi olmadan 3 dönem değil mi? 3 dönem.
0: 3 dönem yaptı.
1: 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Yenişehir'in gerçekten yenilenmesi, bugünkü haline gelmesi açısından çok büyük emekleri
0: evet,
1: var.
0: Evet, aynen.
1: Mücadelesi var. Biz doğru. Yine Başkan Genç'i bir kez daha kutluyoruz. Ya işte evet. Aslına bakarsan bu genç belediye başkanları bir gidip İbrahim Genç'in yanına bir bardak çayını içip başkanım bize ne önerirsiniz, ne yapmamız gerekiyor şeklinde bir bilgi alsa, kısa evet, bir ders niteliğinde veyahut da toplu olarak onları bir araya getirip bir yemekte vesairede İbrahim abi bize anlat.
0: Aslında bu işin, sen nasıl böyle bir şey yaptın? Böyle bir organizasyonlar da var.
1: Evet.
0: Şimdi mesela ihale kanunu, imar kanunu, ne bileyim doğrudan teminle ilgili çeşitli seminerler düzenleniyor. O seminerlerde yetkin insanlar durumu anlatıyor. Mesela personel yasası. Alıyor işte eşini, kızını, oğlunu, bilmem neyini kuruma yerle. Ya olmaz. Aykırı. Niye, nasıl yerleştiriyor? Çünkü puanı ona uygun değil. Ya da ne bileyim kriteri ona uygun değil. Getirip oraya bunlarla ilgili seminerler var. Biz gittik çok açıklayıcı güzel seminerler var yani.
1: Evet. Evet Sayın Güneş, kısaca buradan belediye başkanlarına ve tabii ki diğer personellere, özellikle bu ekonomik işlere bakanlara, siz orta görev yaptığınız için evet. Neler tavsiye edersiniz?
0: Yani kanuna bakarlarsa yapacakları hiçbir şey yok. Kanuna baksınlar. Belediyenin paralarının nasıl toplanacağı da nasıl harcanacağı da kanuna tabi. İşte şimdi atıyorum biraz önce bahsettiğimiz gibi bağış kanuna tabi. Yani bir personele bağış yapıp onu da belediyeye yatırması gibi bir şey olmaz. Kanuna aykırı işte. Bunu da herkes biliyor, bilmeyen de yok. Yani muhtemelen bağış değildir o. Bağış gibi işte ne bileyim açıklamada, savunmada ona dönüştür.
1: Öyle bir bağış zaten olmaz.
0: Bağış yani, olur mu öyle bir bağış? Ne, yani bir de ne diye kişiye bağış yapsın?
1: Evet.
0: Belediye yapılacakken kişiye niye bağış yapsın?
1: Karşında bir evrak yok, bir şey
0: evrak yok, yani. Bir şey yok.
1: Ama yani, MASAK raporlarında para girişi var yani. O gözüküyor.
0: Varsa işte tehlikeli. Yani şunu söylemek istiyorum. Kanun çok açık. Devletin parasının nasıl toplanacağı da nasıl harcanacağı da yazılı ve bunun yetkilendirilmesi de yazılı. Belediyede muhasebe müdürü parayı toplar, muhasebe müdürü harcar.
1: Evet.
0: Ama birimler harcamayı yapar.
1: Peki yani, başkan ısrarla kanunsuz bir şey talep ederse çalışandan, birim müdürlerinden...
0: Çalışanın yapmaması lazım.
1: Şimdi bu durumda yani ya başkan istedi de yaptık.
0: Hayır,
1: mazereti
0: yazılı emir talep edecek o zaman. Yazılı emir talep edecek.
1: Yazılı emir.
0: Tabii diyeceksin ki başkanım bana yazılı emir ver, yapayım diyeceksin.
1: Bu önemli bir ayrıntı ama.
0: Tabii yazılı emir. Yani şimdi bakın başkan dedi, başkan da demedim dedi. Ne olacak? Olmaz ki. Yazılı emir talep edecek. Yazılı diyecek ki şu işi şöyle şekilde yapın diyecek. O işi yaptığında sorumluluk başkanda olur o zaman. Ama şu işi yapın dedi, söyledi. Sen de yaptın. Başkan söyledi. Hayır ben söylemedim diyecek. Şimdi mahkemelerde zaten öyle oluyor hep.
1: Değil mi?
0: Tabii yani diyor ki ben söylemedim. Haberim yok. Ne diyeceksin?
1: Evet. Bir gerçeğin de altını çizelim. Yani CHP'de çok ciddi bir genel merkez üzerindeki değişim yavaş yavaş diğer birimlere de yansıyor. Özellikle CHP kurucu ayarlarına geri dönerek yine yerel yönetimlerde birinci derecede dürüstlüğü ilke edinme yoluna da girmiş durumda. Bu size bir memnuniyet yaratıyor mu? Bir umut veriyor
0: tabii
1: mu?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi bu soruşturmalarda eğer yasal olarak kanuna aykırı bir şekilde işlem yapılmışsa, isterse babamız olsun, yanlışsa yanlıştır. Hukuk çalışsın. Evet. O kişiler aklansın. Kim olursa olsun. Yani sadece CHP'li belediyeler için de değil, tüm belediyeler ya da tüm kamu kuruluşlarındaki kişiler yanlış bir şey yapıyorlarsa mahkemeden aklansınlar ya da mahkeme cezalarını versin.
1: Evet.
0: Yani devletin malına dokunulmaz.
1: Evet arkadaşlar, Ali Gülkan Şaminoğlu hazır mı yayınımıza? Evet. Hazır olana kadar biz devam edelim Recai Güneş. Biraz da siyaseti konuşalım. Yani gerçi pek siyasette konuşan adam değilsin ama ama neticesinde siz de bir en azından CHP'li olarak, vatandaş olarak
0: evet.
1: CHP'deki gelişmeleri dikkatle takip ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Sokağın da bir şekilde nabzını tutabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gelinen noktada Özgür Özel bir parti kuracak ve hatta bugün

0: Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun da yollarının ayrıldığı, iki parti birden kurulacağı şeklinde bir kulis bilgisi de var. Yani
1: ayrılır mı acaba, yani yoksa yedek mi olur o da? Yani bir yedek de mi tutuyorlar? Ya
0: yine önemli bir isimler Kılıçdaroğlu'nun karşısında iki parti olacağı şeklinde bir değerlendirmeler yapıyorlar. Hani şimdi her geçen gün CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun daha da böyle güçlendiğini görebiliyoruz değil mi?
1: Şimdi bugün parti meclisinin toplantısı var.
0: Evet.
1: Disiplin kurulunda toplantısı var. Parti meclisinde kurultay süreci belirlenecek. Ona bakmak lazım. Orada ne göreceğiz? Eğer Özgür Özel taraftarlarının dediği gibi erken bir kurultay ve usulüne uygun bir kurultay açıklaması olursa ayrılırlar mı bilmiyorum, ama beraber de bu saatten sonra yürür mü, o da ayrı bir konu. Yani çok da beraber gitmez gibi gözüküyor artık.
0: Yok.
1: Çünkü kılıçlar çekildi ve kırmızı çizgiler aşıldı.
0: Ha, belki Cumhurbaşkanı adayı üzerinden bir ittifak
1: o zaman, evet,
0: oluşabilir o yani. Ama bu saatten sonra artık Özgür Özel'in CHP ile yollarının ayrılması da gerekiyor.
1: Yani, zaten yani ayrılmış durumdalar.
0: İki başlı bir CHP mümkün
1: değil. Yok, zaten böyle bu şekilde devam etmez.
0: Etmez, evet.
1: İşte bugün de mesela disiplin kurulunda muhtemelen bazı belediye başkanları, bazı milletvekilleri var mı bilmiyorum.
0: Var.
1: Yani onların bir kısmı disipline sevk edilecek yine. Bu süreç devam edecek.
0: Yani evet, bu illere de yansıyacak.
1: İllere bundan sonra da...
0: Çünkü Mersin'i biraz konuşalım. Yani Mersin'de de mesela Faruk Akar ismi ön plana çıktı. Kulislerde yani Ünal Uyar mı olur il başkanı, Faruk Akar mı olur? İlde de bir değişim öngörülüyor illerde. Evet. Yani bilmiyorum.
1: İkisi de sevilen insanlar, partili, evet, ve evet, sevilen insanlar. İkisinin de yeterliliği var. Ama tabii değişecek mi? Acaba şimdiki başkanın da belki yön değiştirebileceği düşünülebilir. Henüz Mersin'le ilgili bu konuda bir, evet, şey gözükmüyor. Yani alınacağı alınmayacağı gözükmüyor henüz. Bilmiyorum yine de.
0: Ya çok
1: enteresan. Yani Koral Bey'in de henüz öyle bir sert açıklaması yok. Yani ayrılacağız edeceğiz, şuradan yanayız buradan yanayız. Öyle çok sert bir açıklaması yok henüz.
0: Tabii işte onların da pozisyonlarına bakınca çok böyle...
1: İşte, acaba yani, beklemediler mi?
0: Çok sıkıntılı. Yani şimdiye kadar genel başkanım dediğini, şimdi genel başkanı diye deme durumu kalmadı.
1: Evet.
0: Yani öte yandan hep destek verdiler. Onların ekibi, yani gelinen noktada CHP'deki bu iç dalgalanmanın bir an önce artık durulması gerekiyor. Çünkü seçim süreci ya normal zamanda yapılsa dahi şurada... Ne kaldı ya? Bir
1: tabii,
0: buçuk sene bir şey var yani.
1: Çok bir şey yok. Yani, şimdi kurultaya bugün başlanırsa en az bir sene sürer.
0: Bir sene sürer.
1: Daha bir sene sonra kurultaya çıktıktan sonra seçim çalışmasına başlayayım desen nerede başlanır? Zaman, evet, kalmaz. Ayrılanlar ayrıldığı yere gidip orada düzen kurup tekrar işte seçime gireyim dese yine o da bir çok uzun bir zaman. Normalde ayrılmadan partide bir barış sağlanması umudumuz. Olması gereken de zaten o. Ama öyle gözükmüyor tabii ki.
0: Ya çok böyle bıçak sırtı bir süreç yaşıyor,
1: evet,
0: Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet partisinin böyle iç işlerinde ciddi sıkıntılar yaşaması gerçekten de yani Türk siyasetine de çok ciddi anlamda etkileri oluyor,
1: tabii,
0: zararı
1: tabii
0: oluyor. Yani insan mesela bugün itibariyle, değil mi? Dün itibariyle CHP'li belediye başkanı şeye geçti, AK Parti'ye geçti.
1: Evet, biraz önce, evet, haberlerde
0: yani
1: de izledik.
0: İnanılmaz bir şey. Yani bu
1: ya biraz önce Kemal Bey bahsetti ya, ideolojik tavırlı, evet, belediye başkanları seçilmesi lazım. İdeolojisi,
0: evet,
1: olacak.
0: Evet.
1: Şimdi bu belediye başkanları kazanırız deyip oradan öyle getiriliyor ama ideolojisi yok. Yani bir oraya bir buraya geçmesinin hiçbir mahsuru yok kendisi açısından. Hı. Ama partili olsa, yani partili insanlar mesela bir Faruk Mehmet Akar'ın bir başka partiye geçtiğini düşünebilir misin?
0: Yok.
1: Aklından bile geçmez öyle bir şey. Ya da başkalarının. Yani böyle bakmak lazım. Şimdi bir bakıyoruz bir sürü insanlar geçti, bir kısım da geçecek diyorlar. Kimisi soruşturmalardan diyor, ne derece doğru onu da bilmiyoruz. Ama soruşturmalardan bile olsa partinden yalnız vazgeçmemek lazım. Yani,
0: yani bir de senin soruşturmalardan dolayı bunu yapıyorsan senin zaten yani başta sınıfta kaldın.
1: Yani,
0: yani bundan kaçıyorsan zaten Yani hiçbir anlamı. Öyle de bir adamı bir da de, almaz. AK Parti'de bak öyle adamı da almıyor.
1: Bir de bakın şöyle bir bak, şey var.
0: Orada değil mi? Göçmen Belediye Başkanı'nı hala almıyor aynen, mesela.
1: Bir de bizim yani. Devletimiz iyi kayıt tutar. Hı. Yani bugün geçtin oraya. O evrakların ne olacak ki? Ergeç karşına çıkacak bir gün.
0: Tabii.
1: Bunu unutmamak lazım. Yani ila nihayet kurtuldum demenin de bir anlamı yok. Kurtulamazsın zaten. Yani o evrakları
0: karşına çıkacak. Ama böyle yani 5 dönem 4 dönem milletvekilliği yapmış belediye başkanı değil mi? Aydın Belediye Başkanı Uşak yani
1: falan. Yani akıllara zarar. Yani doğru bir şey değil.
0: Akıllara zarar. Hakikaten çok. Akıllara zarar. Yani bir biraz da bu dönem... Özgür Özel'in partiyi yönetememesinin bir adeta yani belgesi gibi oluyor. Çünkü sen kemikleşmiş CHP'lerin direkt ezeli senin rakibin AK Parti'ye geçiş yapmaları ya biraz da genel merkez üzerinden sorgulanmak da gerekiyor. Şimdi değil mi?
1: Yani ya nasıl bir açıklama yani yapılır onu da bilmiyorum. Şimdi bakın
0: yani Özgür Özel'in biz ben mesela
1: Özlem Çerçioğlu'nun geçmesini yani şimdi hiçbir şeyle izah edemeyiz. Ne Özgür Özel'in tavrıyla evet. Ne de soruşturmayla izah edemeyiz. 5 dönemdir partimizde bir de hakikaten Topuklu Efe unvanını almış partinin de müthiş bir neferi o dönemler için söylüyorum. Evet. Şimdi zaman gösterecek bunların ne oldu?
0: Bu geçen belediye başkanlarının ortak ifadeleri söylemek istedikleri bak doyuramadık. Genel merkezdekileri bir türlü doyuramadık.
1: Öyle
0: onların taleplerini
1: evet, işte, yani o açıklama
0: Muhittin Böcek
1: aynen.
0: Aynısını yaptı.
1: Doğru.
0: Doyuramadım dedi. Onların taleplerini karşılamaktan yoruldum ifadeleri kullanılıyor. Yani örtülü de olsa bunu söylüyorlar.
1: Evet.
0: Tabii yani bu CHP genel merkezinde öyle bir kadro oluşmuş ki bütün belediyelere adeta yani baskı yapıp şeyler elde etmeye çalışan
1: evet.
0: Bir kadro oluşmuş izlenimi yaratıyor bu ifadeler. Yani, evet.
1: Eğer yani, bunlar işte şimdi bunlar açığa şimdi, çıkarsa
0: evet.
1: Bu kişiler yani genel merkezdeki kişilerin de hesap vermesi gerekir.
0: Verecekler.
1: Şimdi gidip oradan
0: verecek
1: her mi? Belediyeden bir şey talep ediyorsan biraz önce konuştuk. Eğer belediyeden karşılıksız bir şey talep ediyorsan o kişiler nereden verecekler onu?
0: Belli ki işte bu tip değil mi? Yani
1: başka türlü olmaz ki.
0: Evet yani bu tip.
1: Ya belediyenin yani, kendi bütçesinden bir yere yardım yapamazsın böyle karşılıksız.
0: Mümkün
1: yani partiye hiç yapamazsın. Çünkü sen belediye başkanı olduktan sonra o partinin belediye başkanısın ama tüm halkın belediye başkanısın evet. Artık. Yani o partiye ekstra bir para harcayamazsın.
0: Şimdi belediyelerde baktığımız zaman yani CHP'li belediyelerde böyle yani ya of ne kadar büyük işler yapmış falan ya da Allah Allah diyeceğimiz bir hizmet göremiyoruz. Yani bu baskı acaba bu operasyonlar vesaireler belediye başkanlarının hizmet yapma arzularını acaba bir parça olsa da engeller mi? Yani
1: onları, geriye çekmiştir yani, biraz. Geriye çekmiştir. Tabii evet. Yani daha dikkatli davranmak için büyük ihaleler yapmıyorlardır. Daha bütçelerini daha iyi kullanır. Bir de CHP'li belediyeler tarihinde ilk defa sosyal belediyeciliğe döndürür. Sosyal belediyecilik yaptılar. Yani daha çok paralarını işte böyle büyük kalıcı yatırımlar yerine halka direkt temas eden paralar harcadılar.
0: Ama bu da pek
1: kadınlara, gençlere,
0: yani,
1: öğrencilere
0: tamam, yapsınlar ama evet. Yani bunu da ana hizmet olarak ortaya koymak da yanlış.
1: Değil tabii ki. Sadece
0: yanlış. Yani sadece öncelikle... al parayı her kesime dağıt. Yok, emekliye maaş ver. İşte ne geliyorsa. Ama hayır, bu paralar imara dönük olarak sana veriliyor çünkü değil mi evet, yani?
1: Tabii. Şimdi belediye başkanları her belediyenin de kendine göre öncelikleri var. Şimdi atıyorum Silifke Belediyesi ile Trabzon'un Of ilçesinin belediyesi aynı önceliklere sahip değil. Birisi altyapısını yapmıştır.
0: Evet.
1: Üst yapıya yatırım yapıyordur. Biri üst yapıyı da yapmıştır. Halka dağıtım yapıyordur. Biri onu da yapmıştır. Yeşil alana yani farklılıkları vardır. Tarıma yatırım yapıyorlardır. Evet. Farklılıkları vardır ve doğrudur da bu zaten. Her belediyenin öncelikleri farklı zaten. Bütçeyi de ona göre yapmaları lazım. 5 yıllık bütçeleri.
0: Evet. Evet, yerel yönetimler uzmanı Recai Güneş çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, sayın izleyen Mutta eski çöp döküm alanında yangın çıktı. Şimdi ekranlarımıza söz konusu haberi getiriyoruz.
2: Mersin'in Mut ilçesinde eski çöp döküm sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın Palantepe mahallesinde bulunan belediyeye ait eski çöp döküm alanında henüz belirlenemeyen neden.

ile çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'yla Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Ekipler alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları yapıldı.

0: aşk ile Mersin. Mehmet Aşk, aşk ile Mersin çok yakında. Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve

0: Yapmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Arizona Gölü'nün ortasında suyu olmayan, sıcaklığı 50 derecenin üstüne çıkan bir tesiste Türk milli takımı konaklatılıyor denilmişti. Bu soru sorulmuştu. Tabii bu soruya federasyon yetkililerinin verdiği cevapta mecburiyetten organizasyon yetkilileri böyle bir karar almışlar, böyle yönlendirmişler şeklinde cevaplar gelmişti. Ama işin aslı ortaya çıktı. İşin aslı şu: aslında Türkiye Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun Arizona çölündeki o olumsuz tesise ve ayrıca Türk milli takımının çölün ortasındaki bir sahada antrenman yapma durumuna, yapmaya mecbur bırakılma durumuna itiraz etme hakkı varmış. Eğer itiraz ederlerse Türk milli futbol takımı daha uygun, Türkiye iklimine uygun bir bölgede konaklayabilirmiş meğerse. Ama nedense Türkiye Futbol Federasyonu buna itiraz etmemiş. Neden? Ya bilmiyorlardı, tecrübesizlikleri, bilgisizlikleri nedeniyle federasyon yönetimi böyle bir hakları olduğunu bilmiyordu. Ya da biliyorlardı ama masraftan kaçındıkları için böyle bir haklarını kullanmadılar şeklinde açıklamalarda şimdi haber sitelerinde, spor sitelerinde, sosyal medyada yer alıyor. Türk milli takımının başarısız bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden geri dönecek olması da tabii ki hepimizi üzmekle birlikte yeni yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bir iddia şu ki, hatırlanacağı üzere Türk milli takımına federasyon başkanı Türk milli takımındaki bütün futbolculara birer villa vereceğini açıklamıştı. İddia şu ki Türk milli takımındaki futbolcular biz villayı istemiyoruz, başarılı olamadık. Dolayısıyla böyle bir ödüllendirmeyi, böyle bir villayı hak etmediğimizi düşündüğümüz için villaları kabul etmeyeceğiz şeklinde iddia. Tabii bu Türk milli takımı bir karar almış. Şimdilerde de sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. O kampanyada şu: madem ki Türk milli takımı bu ülkenin milletini, bu ülkenin halkını, kendisine güvenenleri üzdü, milli takımın futbolcuları da teknik heyeti de üzgün, bunu da biliyoruz diyen vatandaşlar diyorlar ki Türk milli takımı o zaman özellikle o milyon dolarlık futbolcuları rahat bir hayat yaşıyorlar. O zaman bu futbolcular bu Dünya Kupası'na katıldıkları için alacakları primleri Şehitler Vakfı'na bağışlasınlar. Şehit ailelerine bağışlasınlar. Ve hastanede tedavi gören, hala tedavi gören terör gazilerine, terör gazilerinin ailelerine, evlatlarına, onların eğitimlerine bağışlasınlar. Milli takımdaki futbolcular alacakları parayı, primi şeklinde bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya da hakikaten her geçen dakika destek veren sayısı da artıyor. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
5: Evet seyirciler, tabii ki bizim için çok acı bir gün. Genel koordinatörümüz Ertan Arıtman maalesef hayatını kaybetti. Gerçekten de iyiliksever, dürüst, dost canlısı, hani derler ya tertemiz insan, tam da ona uygun bir betimleme olur. Arıtman son yolculuğuna uğurlanacak. Evet, üzgünüz. Gerçekten bir mesai arkadaşımızı kaybetmenin büyük, derin şokunu da yaşıyoruz. Tedavi süreçlerinde her şeye rağmen görevinin başında olmayı seçti. Son anına kadar kurumumuza, Tepe Medya Grubu'na katkı sunmak adına elinden gelen her çabayı gösterdi. Unutulmaz bir iz bıraktı. Evet, Ertan Arıtman'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve basın camiamıza başsağlığı dileyerek programımızı sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toros

0: Dacia şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler ağına üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerin girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın, Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi.

0: geliştirildi.
1: Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gürlek, 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni genelge gönderildiğini ifade etti. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla Bursa Büyükşehir ve Nilüfer belediyelerine yönelik soruşturmada ses kayıtları dosyaya girdi. Soruşturmada 862 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianamede toplanan rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne aktarıldığı da yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. 6 kişi

hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde TOP Mut Bilim ve Sanat Merkezi tarafından oluşturulan Doğa Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Müzenin en dikkat çeken eseri yaklaşık 3 milyon yıllık olduğu tahmin edilen megalodon köpek balığı dişi oldu. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Anamur Çevre Platformu, Anamur'un Anıtlı mevkisinde yer alan ve deniz kaplumbağalarının yoğun şekilde yuvalama yaptığı kumsala ilişkin açıklama yaptı. Bölgede yapılan bazı müdahalelerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirten platform, yetkilileri ve bölge halkını duyarlı olmaya çağırdı. Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin geleneksel Dünya Güneş Günü kutlama etkinliği gerçekleşti. Kutlama etkinliğinde temiz enerjiye yapılan her yatırımın geleceğin Mersin'ine bırakılacak en büyük miras olduğu mesajı verildi. Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Arıtman rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. MSK'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı siyahlılar Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti ve kadro yapılanmasını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'ın, en düşük limitse Alanyaspor'un oldu. Arjantin'de Messi Dünya Kupaları tarihine geçti. 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta galibiyet gollerini kaydeden Messi Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Takvimler 23 Haziran 2026'yı gösteriyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ve bültenimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25. yıl vurgusu yaptı. Onu aktaracağız sizlere. Öte yandan Bahçeli'nin Mavi Vatan mesajı verildi. Ve Mersin'de Tepe Medya yöneticisi Erkan Arıtman hayatını kaybetti. Silifke'de belediye soruşturmasında Başkan Mustafa Turgut tutuklandı. O görüntüleri aktaracağız. Ankara Akyurt'ta konteyner patlaması yaşandı. Can kaybı olmadı. Mersin Mezitli'de ise tesettürlü mayo tartışması sonrası site görevlisi tutuklandı. Güllü davası iddianame aşamasına geldi. 76 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ankara'da çocuk maçında veliler kavga etti. O görüntüleri de birazdan sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmasında partinin 25. yılını hatırlayarak Ağustos ayında kutlamaların yapılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca muhalefeti eleştirerek kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik ifadelerini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, bu sene AK Parti'nin 25. yılını idrak ettiklerini ve Ağustos ayında 25. yılı büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk, Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük dedi.
3: Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri fethi mübine koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Değerli kardeşlerim, böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik dedi.
3: Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz

0: de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Türkiye'nin tarihsel süreçteki adımlarına vurgu yaptı. Bahçeli, 1974 yılında Ayşe tatile çıkmış, Türkiye gerekeni yapmıştır ifadelerini kullanarak geçmişteki gelişmeleri hatırlattı ve yaşananları unutmadık dedi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısına katıldı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten kıvanç duyuyor. Bugünkü toplantımızın devletimizin yarınlarına hayırlar getirecek netice ve hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.
2: Bahçeli konuşmasında şu konulara değindi.
3: Avrupa yıllardır stratejik özellikten bahsetmektedir. Fakat aynı Avrupa kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini hala Washington'un gölgesinden çıkaramamıştır. Ne çarpıcı bir tezattır ki Avrupa yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtı muhaliflerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Gaflet uykusundan hülyalara dalanlar iyi duysun. Kin nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Bugün bu tablonun bir tarafında Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını, savunma sanayindeki yükselişini, göç yönetimindeki rolünü, enerji yollarındaki yerini, Karadeniz'den Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan jeopolitik değerini kabul etmek zorunda kalan Avrupa vardır. Diğer tarafında Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru ülkocaklarımıza kara çalan, mavi vatan davamıza hor gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Ne diyordu merhum hocamız Hüseyin Nihalatsız? Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.

0: Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Arıtman'ın vefatı Mersin basın camiasında büyük üzüntü yarattı. Tepe Medya grubu Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
1: Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erkan Arıtman 24 Haziran Çarşamba günü saat 11'de Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tepe Medya grubu olarak Erkan Arıtman'a Allah'tan rahmet diliyor.

0: ailesi ve yakınlarıyla Mersin basın camiasına taziyelerimizi sunuyoruz.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında belediye başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda belediye görevlisi ve yüklenici de gözaltına alınırken bazı şüpheliler de tutuklandı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında belediye başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görev yapan bazı kamu görevlileriyle yüklenicilerin rüşvet suç örgütü ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma sürecinde ihbarlar, MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtlarıyla diğer deliller incelendi. Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında menfaat talep edildiği ve çeşitli usulsüzlükler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi. 19 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin adresleri, belediye binası ve Silifke Belediye Spor Kulübü'nde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, ihale ve imar evraklarıyla döviz ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü, Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı İmar Komisyon Üyesi Sait Oğuz, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, Muhasebe Birim Çalışanı Osman Yılmaz, Festival Organizasyonu Yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
1: Ankara'nın Akyurt ilçesinde inşaat alanında çıkan yangın sırasında bir konteynerde ani patlama meydana geldi. Olayda zabıta ekipleri ve vatandaşlar büyük tehlike atlatırken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Şans eseri olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken konteynerde maddi hasar oluştu.
0: Ankara'da inşaat alanında yanan konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
2: Allah Allah, havaya uçacak ya. Allah selamımızın havaya gidecek ya.
0: Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt mahallesinde kepçecilerin bulunduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Olay kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken konteynerde maddi hasar meydana geldi.
2: Allah Allah, havaya uçacak ya. Allah selamımızın havaya gideceğiz.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sitede yaşanan tesettürlü maya tartışması sonrası site görevlisi tutuklandı. Havuz alanına girişin engellendiğini iddia ile başlatılan soruşturmada ilk etapta adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli savcılığın itirazı üzerine yeniden değerlendirildi ve tutuklanma kararı verildi.
0: Mersin'de bir sitede tesettürlü mayolu bir kadının havuz alanına alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınarak önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Çocuğu havuzda bulunan bir kadın tesettürlü mayoyla havuz alanına girmek istedi.

0: dedi. Ancak site görevlisi tarafından kıyafeti nedeniyle alana girişine izin verilmediğini öne süren kadın yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yardım talebinde bulundu.
1: Şu an üzerimde haşimam bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
2: Doğru abla.
1: Geçişim yasak mı?
2: Evet abla.
1: Kim koydu bu yasağı?
2: Yönetim abla.
1: Yönetim koydu. Zafer sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti. Çocuğumuz orada şu anda, yalnız onun yanına erişim sağlayamıyoruz.
2: Evet.
1: Çünkü site yönetimi buna izin vermiyor.
2: Genel kurul toplantısıyla oy birliğiyle alınan bir karar.
1: Alınan bir kararla. Bu insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır. Herkesten bu noktada destek bekliyorum.
0: Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan site yöneticisi Baran D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Baran D.'nin tutuklanmasına karar verildi.
1: Gördüğünüz gibi girişlerimiz yasaklanmış bir durumda. Çocuklarımıza erişim sağlayamıyoruz. Bunu kısıtlayan yönetimdir. Yönetimle konuşmuş olduğumuz şeyi bir türlü çözemedik. Bu konuda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz.
3: Mersin'de yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımına bağlı yangın riski yükseldi. İtfaiye ekipleri özellikle eski tesisat ve hatalı elektrik kullanımına karşı uyarılarda bulundu.
0: Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Mersin'de klima ve elektrikli cihaz kullanımıyla birlikte yangın riski de yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı özellikle elektrik kaynaklı yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
4: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima ve diğer elektrik cihazlarının kullanımında ciddi artışlar oluyor. Bunların nedeni aşırı yüklenme, bakımsız eski tesisatlar, bakımı yapılmayan cihazlar, ne yazık ki hatalı elektrik bağlantıları bu durumlara sebebiyet vermektedir. Yangınların büyük bölümü basit tedbirlerle önlenebilir. Elektrik tesisatları düzenli olarak ehliyetli olan kişilere yaptırılmalı. Klimaların iç dış ünitesi, bakımları, diğer elektrikli aletlerinin her zaman düzenli şekilde kullanılması, çoklu priz kullanıldığında aşırı yüklenme yapılmaması gerekiyor. Ayrıca bizler alışkanlık haline getirmişiz. Evlerimizde şarjlarımızı bırakıyoruz günlük olarak. Onların belli bir zamanı var, bırakmamamız lazım. Bir de şu var, duman dedektörü olması gerek evlerimizde, iş yerlerimizde. Bunları yangını bize hemen algıladığı için bize haber veriyor. O açıdan çok iyi. Yani bir de şu var, bu kaçak akım rolesi diye bir şey var. Kaçak akım rolesinin anlamı şu, en ufak bozuk bir cihazda bu yangına sebebiyet vermeden sigortanın artması demektir. Onun için vatandaşlarımıza uyarımız şudur, tesisatlarını düzenli şekilde, cihazlarını düzenli şekilde ehliyetli kişilere yaptırsınlar ve tatile falan gittikleri zaman bu kaçak akım rolesinin mutlaka olması gerek, kullanmadıkları cihazları prizden çıkarsınlar.
3: Mersin'in Mut ilçesinde eski çöp döküm alanında çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
0: Mersin'in Mut ilçesinde eski çöp döküm sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın Yangın Palantepe mahallesinde bulunan belediyeye ait eski çöp döküm alanında henüz belirlenmedi.

0: Denemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'yla MUT Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Ekipler alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları yapıldı.
1: Ve Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dosya iddianame aşamasına gelindi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada teknik incelemeler, adli tıp raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda kasten öldürme suçlamalarıyla tutuklamalar yapıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında gözler önümüzdeki günlerde hazırlanması gereken iddianameye çevrildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Ve sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 8282, 327 8282.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Komşuda 89 TL.

0: Elazığ'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: FM. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler Ağı'na üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerin girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde.

0: Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 80

0: Ramanda.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Avrupa Birliği raporuna tepki gösterdi ve Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Etimesgut'taki Atatürk Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde önlemler artırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında zirve boyunca 70 bin personel görev yapacak. 9 ilçede kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve belirlenen kritik güzergahlara giriş çıkışlar sınırlandırılacak. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kurye ve teslimat görevlilerine yönelik ilk uluslararası sözleşme kabul edildi. Sözleşme, platform çalışanlarının sosyal haklarının korunmasını, haksız işten çıkarmalara karşı güvence sağlanmasını ve tehlike anında işi durdurma hakkını içeriyor. Sözleşme henüz hiçbir ülke tarafından imzalanmadı. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanıyor. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon tamamlanacak ve tüm emeklilerin alacağı kesin zam oranı resmileşecek. Zam için masadaki oranlar netleşirken kök aylıklarda yapılacak değişiklik için mecliste hazırlıklar başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olimpiyat sporcusu Alina Kabayeva ile olan gizli aşk ilişkisini 2008 yılında ilk kez dünyaya duyuran Rus gazeteci Grigori Nekoroşev, Letonya'daki evinde zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Haberin yayımlanmasının ardından bir süre sonra gazete kapatılmış, Nekoroşev ise Letonya'ya sığınmıştı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Seçer toplantıda su yönetimi ve iklim direnci alanındaki çalışmaları anlattı. Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayımlandı. Bildirgede üretici odaklı bir sistemin oluşturulması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel ürünlerin gastronomi turizmiyle daha fazla değer kazanması için ortak hareket edilmesi çağrısında bulunuldu. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın lansmanı gerçekleştirildi. Birinci derecede sosyal hizmete ihtiyacı olanlara aylık 2000 lira, ikinci derecede sosyal desteğe ihtiyacı olanlara ise aylık 1500 lira tutarında destek verilecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu belirtildi. Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erkan Arıtman 24 Haziran Çarşamba günü saat 11'de Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş

yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan incelemede kişilerin Mersin Valiliği'nin orman yangınlarının önlenmesine yönelik yayımladığı genelgeye aykırı hareket ettiği belirlendi. Mersin SEM sporcusu Kuzey Set Komen Cup yüzme şampiyonasında önemli bir başarı elde etti. Sporcu hem Türkiye rekoru kırdı hem de şampiyonluk elde etti. 400 metre karışıkta yarışan Kuzey Set 4.27.67'lik derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: Yılların tecrübe...

0: Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.

Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler ağına üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri, girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 9.90

0: 66-25.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

kalıcı değil. Ama onsuz da olmuyor be baba. İnsan sanki hiç bitmeyecek sanıyor. O yüzden...

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Avrupa Birliği raporuna tepki gösterdi ve Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Etimesgut'taki Atatürk Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde önlemler artırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında zirve boyunca 70 bin personel görev yapacak. 9 ilçede kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve belirlenen kritik güzergahlara giriş çıkışlar sınırlandırılacak. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kurye ve teslimat görevlilerine yönelik ilk uluslararası sözleşme kabul edildi. Sözleşme, platform çalışanlarının sosyal haklarının korunmasını, haksız işten çıkarmalara karşı güvence sağlanmasını ve tehlike anında işi durdurma hakkını içeriyor. Sözleşme henüz hiçbir ülke tarafından imzalanmadı. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanıyor. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon tamamlanacak ve tüm emeklilerin alacağı kesin.

için zam oranı resmileşecek. Zam için masadaki oranlar netleşirken kök aylıklarda yapılacak değişiklik için mecliste hazırlıklar başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olimpiyat sporcusu Alina Kabayeva ile olan gizli aşk ilişkisini 2008 yılında ilk kez dünyaya duyuran Rus gazeteci Grigori Nekoroşev, Letonya'daki evinde zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Haberin yayımlanmasının ardından bir süre sonra gazete kapatılmış, Nekoroşev ise Letonya'ya sığınmıştı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Seçer toplantıda su yönetimi ve iklim direnci alanındaki çalışmaları anlattı. Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayımlandı. Bildirgede üretici odaklı bir sistemin oluşturulması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel ürünlerin gastronomi turizmiyle daha fazla değer kazanması için ortak hareket edilmesi çağrısında bulunuldu. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın lansmanı gerçekleştirildi. Birinci derecede sosyal hizmete ihtiyacı olanlara aylık 2000 lira, ikinci derecede sosyal desteğe ihtiyacı olanlara ise aylık 1500 lira tutarında destek verilecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu belirtildi. Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erkan Arıtman 24 Haziran Çarşamba günü saat 11'de Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan incelemede kişilerin Mersin Valiliği'nin orman yangınlarının önlenmesine yönelik yayımladığı genelgeye aykırı hareket ettiği belirlendi. Mersin SEM sporcusu Kuzey Set Komen Cup yüzme şampiyonasında önemli bir başarı elde etti. Sporcu hem Türkiye rekoru kırdı hem de şampiyonluk elde etti. 400 metre karışıkta yarışan Kuzey Set 4.27.67'lik derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Haberler.

0: reklam kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Soy Grup.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

Efendim bugün programı üzücü bir haberle açacağız. Erkan Arıtman uzun yıllar

0: Medya grubunda genel koordinatör olarak görev yaptı. Erkan Arıtman uzun yıllar Mersin basınına hizmet verdi. Erkan Arıtman bir süredir rahatsızdı ve tedavi görüyordu. Erkan Arıtman tedaviye bir süre sonra cevap veremedi ve bugün hayatını kaybetti. Erkan abimizi yarın Akbelen Mezarlığı'nda saat 11'de ebediyete uğurlayacağız.
1: Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erkan Arıtman 24 Haziran Çarşamba günü saat 11'de Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tepe Medya grubu olarak Erkan Arıtman'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarıyla Mersin basın camiasına taziyelerimizi sunuyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sorun devam ediyor. Bugün de Özgür Özel'in konuşması olduğu grup toplantısında birazdan geleceğiz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel yönetimi arasındaki kurultay restleşmesi de devam ediyor. Birazdan ayrıntısına gireceğiz. Bu konuyla ilgili önemli gelişme var. Ancak tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ortam diğer siyasi partiler tarafından da tartışılmakla birlikte liderler de bu durumu konu ediniyorlar yapmış oldukları açıklamalarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Ankara Teşkilatı'yla bir araya geldi ve orada yapmış olduğu konuşmasında da hem AK Parti'nin hizmetlerine değindi hem de CHP'deki durumu değerlendirdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasına katıldı. Burada konuşan Erdoğan bu sene AK Parti'nin 25. yılını idrak ettiklerini ve Ağustos ayında 25. yılı büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk, Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük dedi.
2: Ankara İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri Fethi Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Değerli kardeşlerim, böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik dedi.
2: Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı

0: proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
1: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubu toplandı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu. Sayın Bahçeli konuşmasında birçok konuyu ele aldı ancak uluslararası gelişmede ülke ocaklarına ambargo uygulanma konusu Sayın Bahçeli tarafından eleştirildi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısına katıldı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten kıvanç duyuyor. Bugünkü toplantımızın devletimizin yarınlarına hayırlar getirecek netice ve hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.
2: Bahçeli konuşmasında şu konulara değindi.
3: Avrupa yıllardır stratejik özellikten bahsetmektedir. Fakat aynı Avrupa kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini hala Washington'un gölgesinden çıkaramamıştır. Ne çarpıcı bir tezattır ki Avrupa yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtı muhaliflerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Gaflet uykusundan hülyalara dalanlar iyi duysun. Kim nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Bugün bu tablonun bir tarafında Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını, savunma sanayindeki yükselişini, göç yönetimindeki rolünü, enerji yollarındaki yerini, Karadeniz'den Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan jeopolitik değerini kabul etmek zorunda kalan Avrupa vardır. Diğer tarafında Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru ülke ocaklarımıza kara çalan, mavi vatan davamıza hor gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Ne diyordu merhum hocamız Hüseyin Nihal Atsız? Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.
1: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grubu toplandı. CHP grubu...

0: Grubunda Grup Başkanı Özgür Özel konuştu. Özgür Özel mutlak butlan kararını konu edindi. Özgür Özel kurultay isteklerini konu edindi ve bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetime kurultay çağrısı yaptı.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet kökleri, gövdesi, dallarıyla dimdik ayaktayız. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Milletin dediği olacak. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Hep beraber adım adım adım adım bu karanlığın, bu karanlık tünelin ucundaki ışığa, umuda yürümeye devam ediyoruz. Dikkatle, sabırla, ibretle takip ediyoruz. Ancak Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin S4 yaptığı kurultayda seçilmiş, mazbatasını almış genel başkanının 6 yıl önceki bir seçime gidip aradaki 4 tane seçimin sonucunu saymayarak partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Ve şunu söylemem lazım. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye. Bu delegeler bizim Sayın Kılıçdaroğlu'yla yarıştığımız ve benim İlk turunu 682-664 önde tamamladığım, ikinci turda da kazandığım kurultay. Çok basit hesap. O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan yaklaşık 520 tanesi şu anda kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar. Biz bu arkadaşları 6 Nisan günü çağırdık. 19 Mart darbesinden sonra laf söz ediyorlardı. Kurultay iptal olacak falan. Gelin bir daha oy kullanın dedik. O gün 1171'i geçerli oyların tamamını vererek iradelerini ortaya koydular. O gün Kemal Bey salonda oturuyordu. Bu konuda son sözüm, o kurultayın kapanışında delegenin iradesini göstermesi, oraya gelmesi, koşması, o coşkusunu bütün salonla birlikte Kemal Bey ayakta alkışlıyordu. Bugün geldiğimiz noktada o kurultay, üstüne yapılan 3 kurultay ve son kurultay mahallelerden başlamış ilçe, il seçimleriyle oluşmuş yeni kurultay. Bu kurultayın delegelerinin seçtiği il başkanları görevde. Bu kongrelerin delegelerini seçtiği il başkanları görevde. Şimdi onlar hedefte. 2023 yılından bahsetmiyoruz. 2025 yılında yepyeni bir kurultay yapıldı ve orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Orada seçilmiş olan yönetimler, hatta en ayıplısı bizim kadın kolları, ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı sadece kadın üyeler seçiyorlar. Ayrı bir prosedürle, ayrı bir takvimle. Gençlik kollarını sadece 30 yaş altı üyeler seçiyorlar. Ayrı bir prosedür, ayrı bir takvimle. Ve o seçilmiş kadın kollarının, gençlik kollarının başkanlarına erkekler atama yapıyor. Kadınların hepsinin seçtiği değil, bizim seçtiğimiz yönetecek diye. 30 yaşın altındaki üyelerin kendi seçtikleri başkanlara 30 yaş üstü, tamamı 30 yaşın üstünde bulunan kişilerden oluşmuş bir MYK atama yapıyor. Görevden oluyor. Görev teklif ediyor bazı gençlere. O yüzden bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla, ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. Ve bir ışığa, bir umuda doğru yürüyoruz. Kimse unutmasın ki atanmışlar kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler talimatı, görevi milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletten, o milletin köyünden, evinden, sokağından, kahvesinden aldığım yetkiyle geldim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler var. Hem Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle ilgili oranın almış olduğu kararlar, hem de Özgür Özel cephesiyle ilgili. Şimdi şöyle bir gelişme var değerli seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından ihraç edileceği öne sürülen milletvekili Ümit Dikbayır, ki kendisi CHP'nin Sakarya milletvekiliydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Ümit Dikbayır yapmış olduğu açıklamada, "Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenlerdir," dedi ve CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine dönecek olursak, orada da iki başkan, il başkanı görevden alındı ve görevden alınan il başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Şöyle ki değerli seyirciler, hemen ayrıntısına bir bakacak olursak, şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ihraç talebiyle disipline sevk edildi ve görevinden alındı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Ve CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu atandı. Bunu açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da görevden alındı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin atandı. Ve ayrıca tabii Ufuk Ozan Gözbaşı ile Antalya İl Başkanı, eski İl Başkanı, görevden alınan İl Başkanı Nail Kamacı da ihraç istemiyle disipline sevk edildiler. CHP yönetimi tarafından da, Müslüm Sarı tarafından, sözcü tarafından da bu bilgi kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca tabii az önce dinledik, Özgür Özel kurultay çağrısı yaptı bir kez daha. Buna yönelik olarak da tabii Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama geldi değerli seyirciler. Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı yapmış olduğu açıklamada, kongre sürecinin Eylül ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu. Yani alınan kararla Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Eylül ayının ilk haftasında kurultay sürecine başlıyorlar. Böyle bir açıklama yapıldı. Ve bu konuyla ilgili olarak Müslüm Sarı'nın bazı açıklamaları var. O açıklamalar önümüzdeki dakikalarda tekrar bize ulaştığında da sizlerle paylaşacağız değerli seyirciler, ki devam edelim. Evet, parti meclisinde alınan karar uyarınca CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi parti yönetimi Eylül ayının ilk haftasında kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Ki ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel ve arkadaşları tarafından verilen imzalar var. Ve buna da değindi Müslüm Sarı ve toplanan 820 delegenin olağanüstü kurultay imzalarını da incelediklerini belirten Sarı, olan kongre sürecinin Eylül ayının ilk haftasından itibaren resmen başlatılacağını duyurdu. Yani olağanüstü kurultay cephesi konusu yönetim tarafından kapatıldı değerli seyirciler. Ve tabii kongre süreci

0: sürecini yürütmek üzere de isimlerin belirlendiği de açıklandı. Ayrıca tabii CHP ile ilgili yeni gelişmeler de şu anda bulunduğumuz program içerisinde gelmeye başladığı andan itibaren de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mersin'de ilgili gelişmelere geçelim. Yeniden Refah Partisi il başkanlığı ve kadın kolları il yönetimi diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Yeniden Refah Partisi Mersin İl Teşkilatı kent basınıyla bir araya gelmek ve yerel gündeme dair istişarelerde bulunmak amacıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Geniş bir katılımla gerçekleşen ziyarete Yeniden Refah Partisi Mersin İl Başkanı Selahattin Cengiz, İl Kadın Kolları Başkanı Sare Selime Üç Kardeşler, İl Gençlik Kolları Başkanı Umutcan Kunt ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe konuşmasında şu noktalara değindi.
1: Sonuçta Türkiye siyasetine ciddi manada katkı sunmuş bir siyasi partisiniz. Biz de sonuçta aslında ikimize kamu adına hizmet veriyoruz ve Türkiye'nin daha gelişmiş bir ülke olması anlamında, milletinin daha özgür bir millet olması anlamında çalışıyoruz aslında. Tabii sonuçta basının çok ciddi sorunları var. Anadolu'da pek çok gazetenin şu an kapandığını söylüyoruz. Zaten televizyon kapandığını söylüyoruz. Bunun bir sebebi olması gerektiğini hep söylüyoruz. Yani bunun üzerine çalışma yapması gerektiğini söylüyoruz. Ve gazetelerin yaşatılmasıyla alakalı muhakkak teşvik verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yine radyo televizyonların meslek birlikleriyle ilgili çok ciddi sorunları var ve kapanmasına sebep oluyor. O çok ağır yük bir meslek birliği ödemeleri ve bu meslek birliği ödemelerin bir an önce düzenlemesini istiyoruz, düzenleme yapmasını istiyoruz. Bütün her şey yerelden başlıyor biliyorsunuz. Siz yerelden habercilik yaparsanız kentinizden bilgi verirsiniz. Kamu kurum kuruluşları yerel gazeteciler denetlerler. Çok acil eylem planları yapılması gerektiğini biz ifade ediyoruz.
0: Ziyaret sırasında söz alan Yeniden Refah Partisi Mersin İl Başkanı Selahattin Cengiz ve İl Kadın Kolları Başkanı Sare Selime Üç Kardeşler, partilerinin Mersin genelinde yürütmüş olduğu saha çalışmaları, kadın ve gençlik kolları nezdindeki projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
2: İnşallah bizim biliyorsunuz sloganımız adil bir dünya, yeniden büyük Türkiye. Rahmetli Erbakan hocamızın da işte toplumda bıraktığı iz belli. Toplumun şu an her kesimi rahmetli Erbakan Hoca'nın söylediklerinin doğru olduğunu gördü. Milli görüş Allah nasip eder de iktidar olursa bu ülkede, bu ülkede siyasal görüşü ne olursa olsun insanlar, insan hakları noktasında, temel hak ve özgürlükler noktasında kavuşması gereken ne varsa, adil bir dünya ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için bizlerin bunlara öncelik vermesi gerekiyor. İnşallah bu ülkede şu an eksik olan ne varsa, ki bunlar zaten hepinizin malumu ve gazetecisiniz. Bu ülkede neler doğru gidiyor, neler yanlış gidiyor, neler eksik. Bunları en iyi bilen sizlersiniz. Rahmetli Erbakan Hoca'nın açmış olduğu yoldan çalışmalara devam edeceğiz. Ve bu ülkeyi inşallah hak ettiği yere getireceğiz.
3: Sorunlarınız böyle hafif burada muhabbet edip bırakıp gitmeyeceğiz. Hepsi bizimle beraber gelecek ve gerekli yerlere aktarma olacak. Çünkü sizin sorunlarınız bizim sorunlarımız olacak. Ve siz basın mensubu olarak bu ülkenin aynasısınız, sesisiniz, kulağısınız. O yüzden sizin özgür olmanız bizim özgür olmamız. Bu anlamda siz çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Biz de bu manada partimiz olarak her zaman sizin yanınızda olacağımızı belirtmek için buradayız aslında. Kısaca bunu söyleyebilirim.
0: Ziyaret, Mersin'in geleceğine dair karşılıklı fikir alışverişleri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Değerli seyirciler, geçen gün hafta sonunda Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik bir operasyon düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı Mustafa Turgut ve Turgut'un yardımcıları, başkan yardımcıları, özel kalem müdürü de dahil olmak üzere 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19

0: kişiden 18'i düzenlenen operasyon çerçevesinde o operasyonun ilk saatlerinde gözaltına alınmıştı. Firari bir kişi aranıyordu. Sonraki saatlerde de o kişi de yakalandı ve Silifke Belediyesi zemininde düzenlenen operasyon kapsamında birçok adrese yapılan baskınlar sonucunda 19 kişi gözaltına alındı. Ve bu 19 kişi dün de adliyeye sevk edildiler ve adliyede heyet, mahkeme heyeti, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer kişiler de, kişilerin de soruşturma sürecindeki durumları devam ediyor.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görev yapan bazı kamu görevlileriyle yüklenicilerin rüşvet suç örgütü ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma sürecinde ihbarlar, MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtlarıyla diğer deliller incelendi. Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında menfaat talep edildiği ve çeşitli usulsüzlükler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi. 19 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin adresleri, belediye binası ve Silifke Belediye Spor Kulübü'nde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, ihale ve imar evraklarıyla döviz ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü, Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı İmar Komisyon Üyesi Sait Oğuz, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, Muhasebe Birim Çalışanı Osman Yılmaz, Festival Organizasyonu Yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
0: Efendim, bazı haber kaynaklarında bu operasyonla ilgili bir son dakika bilgisi var. O da şu: 20 kişinin bu operasyon, Silifke Belediyesi zemininde yapılan operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Tabii bir kişi emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakılıyor. 19 kişi adliyeye sevk ediliyor ve bu 19 kişiden 8'i de, ki aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları, özel kalem müdürü ve ile birlikte 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi ve diğerlerinin de işlemleri devam ediyor. Ama son dakika bilgisi, 20 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldığı gelen bilgiler arasında değerli seyirciler. Şimdi devam edelim efendim. Diğer bir ilginç olaya geçeceğiz. Birazdan ekranlarınıza gelecek olay da sosyal medya hesaplarımızda çok fazla dikkat çekti ve çok fazla yorum aldı. Bir şiddet olayı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan bir şiddet olayı, bir komşu şiddeti. İki komşu, evleri birbirine yakın iki komşu kapı gıcırtısı nedeniyle tartıştılar. Ama bu tartışma büyüdü ve biri eline aldığı tüfekle komşusunun ailesine, kadın çocuk gözetmeden ateş açtı. Bir kişi öldü, bir kadın, bir çocuk yaralandı.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay Fethiye ilçesi Eldirek mahallesinde 18 Haziran'da meydana geldi.
2: Dışarı erkekler, şüphelik ver. Yalan Allah'a bile bir şey yapmış. Mahallesi kapattı da bir şey yapmış.

0: OK, komşuları Ramazan Çalışkan, eşi EÇ ve 13 yaşındaki kızları EÇ'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Ramazan Çalışkan, eşi ve kızı yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Ramazan Çalışkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan OK jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: Değerli seyirciler, Aksaray'da bir kişi yürürken önceden var olan bir çukurun son yağmurlarda su dolduğunu gördü. Dikkatlice baktığında suyun içerisinde de bir araç gördü. Hemen 112'yi aradı, haber verdi. O aracın içerisinden iki kişinin cansız bedeni çıkartıldı.
0: Aksaray'da su dolu drenaj kuyusuna düşmüş halde bulunan otomobilden biri kadın, iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olay merkeze bağlı sağlık beldesinde meydana geldi. Tarla yolundan geçen bir vatandaş su dolu drenaj kuyusunda bir otomobil olduğunu fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden biri kadın, iki kişinin cesedi çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin Zarife İlban ve Kadir Baltacı olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Ankara'da iş makinelerinin park edildiği alanda bulunan bir konteynerda alevler yükselmeye başladı. Tabii çalışanlar, çevredeki vatandaşlar alevleri kendileri söndürmek istediler. Başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdiler. İtfaiye beklenirken bir patlama oldu. O konteynerin yakınında bulunanlar ölümden kıl payı kurtuldu.
0: Ankara'da inşaat alanında yanan konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
2: Oradan ucundan nasıl çeksin ya? Ya ben...
3: Aç dayı, aç. Allah Allah, havaya uçacak ya.
4: Allah selamlısın, havaya gideceğim ya abla.
0: Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt mahallesinde kepçecilerin bulunduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Olay kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken konteynerde maddi hasar meydana geldi.
2: Oradan ucundan nasıl çeksin ya?
3: He adam! Aç dayı, aç! Allah Allah, havaya uçacak ya!
4: Allah selamlısın, havaya gideceğim ya
1: Bugün sabah saatlerinde Silifke'nin Taşucu'nda bir kaza meydana geldi. Değerli seyirciler, Taşucu mahallesinde sabah 6 sularında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen yükü olan bir kamyon yol

Yanarındaki araçlara çarptı. Kazada 4 araçta hasar oluşurken araçlardan biri karşı şeride savruldu, biri ise hurdaya döndü. Şans eseri yaralanan olmadı kazada. Kaza anı yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

0: haşemayla havuza girişi yasakladı. Ve bir site sakini kadın da buna tepki gösterdi. Video çekti, sosyal medyada paylaştı. O videoyu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar olarak değerlendirdi, soruşturma başlattı ve bir kişi gözaltına alındı. Biz de size servis ettik, haberde izleyeceğiz. Site yöneticisi gözaltına alındı. Farklı bir durum var. Önce haberi hatırlayalım, sonra ona değineceğiz.
1: Mersin'de bir sitede tesettürlü mayolu bir kadının havuz alanına alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınarak önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Çocuğu havuzda bulunan bir kadın tesettürlü mayoyla havuz alanına girmek istedi. Ancak site görevlisi tarafından kıyafeti nedeniyle alana girişine izin verilmediğini öne süren kadın yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yardım talebinde bulundu.
2: Şu an üzerimde haşemam bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
3: Doğru abla.
2: Geçişim yasak mı?
3: Evet abla.
2: Kim koydu bu yasağı?
3: Yönetim abla.
2: Yönetim koydu. Zafer sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti. Çocuğumuz orada şu anda, yalnız onun yanına erişim sağlayamıyoruz.
3: Evet.
2: Çünkü site yönetimi buna izin vermiyor.
3: Genel kurul toplantısıyla oy birliğiyle alınan bir karar.
2: Alınan bir kararla. Bu insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır. Herkesten bu noktada destek bekliyorum.
1: Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan site yöneticisi Baran D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Baran D.'nin tutuklanmasına karar verildi.
2: Gördüğünüz gibi girişlerimiz yasaklanmış bir durumda. Çocuklarımıza erişim sağlayamıyoruz. Bunu kısıtlayan yönetimdir. Yönetimle konuşmuş olduğumuz şeyi bir türlü çözemedik. Bu konuda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz.
0: Şimdi efendim, bu olayla ilgili farklı bir durum var. Cumhuriyet Başsavcılığından da bu durumla ilgili iddia edilen bu durumla ilgili birkaç saat içerisinde bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Şimdi haberde diyoruz ki site yöneticisi gözaltına alındı. Ama bir kadın bugün sosyal medyadan bir video paylaşıyor ve bu videoda konuşuyor. Diyor ki, bu kararı alan, yani site havuzuna haşamayla girilemez kararını alan site yönetiminin başkanı olan site yöneticisi gözaltına alınmadı, tutuklanmadı ve o şu anda serbest. Ama başka bir kişi ve büyük ihtimalle öyle iddia ediliyor, videoda kadın konuşurken birine soruyor. Diyor ki, değil mi kardeşim? Yani o değil mi kardeşim, böyle bir kararı kim aldı kardeşim diye soruyor. O da, abla bu kararı site yönetimi aldı diyor. Yani o kişi havuzun bakımından, güvenliğinden sorumlu olan, girişleri çıkışları kontrol eden çalışan. O çalışanın gözaltına alındığı ve tutuklandığı iddia ediliyor. Ve sosyal medyadan paylaşım yapan kadın o genç çocuğun ablası olduğunu belirtiyor. Diyor ki, suçsuz yere olayda hiçbir sorumluluğu olmayan bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Ama site yönetiminden gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan kimse yok diyor. Ve diyor ki, bu olayı yaşayan, sosyal çekim yapan, sosyal medyada paylaşan kadın da bu durumun farkında ve o kadın da gözaltına alınan ve tutuklanan kişinin bir suçu yoktur. Orada çalışan bir kişidir diye de ifade vermiş durumda. Ve bu videoyu yayımlayan kadın da iddiaya göre tutuklanan kişinin de serbest bırakılması için hukuksal çerçevede çaba gösteriyormuş. O tutuklanan

0: yaralanan kişinin ablası bunu açıklıyor. Ve işte bu konu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına da bazı basın mensubu arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden özel bir basın mensuplarıyla iletişim kurulan bir sosyal medya hesabından bilgiler aktararak bir lütfen bir açıklama yapılsın şeklinde çağrıda bulundular. Önümüzdeki dakikalarda ya da saatlerde bu konuya yönelik ayrıntılı bir açıklama muhakkak ki Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından gelecektir efendim. Böyle bir durum var. Ama bu da bir iddia tabii. Ama sosyal medyada yayınlanan tutuklanan kişinin ablasının da videoları da sosyal medyada yer alıyor. Ve o abla da destek ve ilgi istiyor ilgili ve yetkili kişilerden. Şimdi olayın bir başka yönü de buydu, Haşema olayıyla ilgili. Şimdi tabii İçişleri Bakanı bugün sabah saatlerinde düzeltiyorum. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Akın Gürlek'in başlatmış olduğu talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın ekipleri de hemen çalışmalara başladılar. Akaryakıtta vergi usulsüzlüğü parantezi içerisinde birçok şirkete baskın yapıldı. Operasyon çerçevesinde bazı şirketlere el konuldu. Bazı şirketlerin, akaryakıt şirketlerinin yönetimine de kayyum atandı.
1: Akaryakıt sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada vergi usulsüzlüğü iddialarıyla 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanmasının mercek altına alındığı Jandarma Komutanlığı Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF koordinasyonunda gerçekleştirilen incelemelerde şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı tespit edildi. Soruşturmada doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı iddia edildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı.
0: Tam 76 ilde uyuşturucu üreten ve satanlara yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda kişi de yakalandı.
1: 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156.215 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1926 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. 76 ilde düzenlenen operasyonlara 2889 ekip, 5455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeği katıldı. Çalışmalarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 156.215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 1926 şüpheliden 976'sı tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
0: Erzurum'da bir polis memurunun yaptığı davranış sosyal medyada takdir topladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis memuru kendisiyle dalga geçen kişiye esprili bir karşılık verdi. içinde hortumun vurduğu çiftlikte hayvanlar zor

Bir kamyon sürücüsünün yaptığı hamle kazayı önledi. Çinli bir çocuk Rubik küpünü 0.39 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı. Asansöre limitinin üzerinde yük bindiren çalışanlar bunun yanlış olduğunu acı bir olayla fark etti.

0: Ja. Ja.
1: Ja. Okay. 3, 2, 1. Cannonball!
2: İsrail ateşkes, barış anlaşması, barış görüşmeleri dinlemiyor. Saldırılarına devam ediyor. Gazze'ye saldırdı. Ölü ve yaralılar var.
3: İsrail'in Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda biri gazeteci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistinli kaynaklara göre İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı. Gazze şeridinin merkezindeki Bureyj mülteci kampında bir eve düzenlenen hava saldırısında Al Jazeera muhaşber kameramanı Ahmet Visah yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Han Yunus kentinde bir benzin istasyonu yakınındaki sivil grubu da hedef aldığı bildirildi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze şeridindeki Rıdvan mahallesine düzenlenen saldırıdaysa biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların şifa hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısı 73.023'e, yaralı sayısı ise 173.316'ya yükseldi.
2: Pakistan'da da bir otomobil camiye daldı. Olayda 2 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
3: Pakistan'ın Karachi kentinde bir aracın kontrolden çıkarak camide düzenlenen dini toplantıya dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karachi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç dini bir toplantının düzenlediği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine giden yetkililer inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
4: Lambert!

0: Dominik Cumhuriyeti'nde bir otelde yangın çıktı. Otantik bir otelde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Bir turist hayatını kaybetti. 2000'e yakın turist bölgeden uzaklaştırıldı.
1: Dominik Cumhuriyeti'nin Bayahibe beldesinde deniz kıyısında bulunan bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisten yapılan açıklamada 46 yaşındaki İtalyan kadının yangında hayatını kaybettiği, yaklaşık 1700 turistin ise tahliye edildiği aktarıldı. Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada ilk bilgiler yangının palmiye ağacından yapılmış çatının bazı kısımlarının yanıcı özelliği ve rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını gösteriyor denildi.
2: La cosa increíble. Fíjense qué fuego de qué magnitud.
0: Mersin'in Mut ilçesinde de eski çöp depolama alanında yangın çıktı. Yangın ormanlık alana da sıçradı. Kontrol altına alındı, söndürüldü.
1: Mersin'in Mut ilçesinde eski çöp döküm sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın Palantepe mahallesinde bulunan belediyeye ait eski çöp döküm alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'yla Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Ekipler alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları yapıldı.

0: Ankara'da bir maçta, amatör maçta, çocukların oynadığı maçta çocuklar sahada birbirleriyle tartıştılar. O tartışma tribünlere sıçradı. O çocukların velileri de tribünde birbirlerine girdi.
1: Ankara'da çocuklar arasında oynanan amatör futbol maçında tribünlerdeki veliler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Ankara'da çocuklar arasında oynanan amatör bir futbol müsabakasında meydana geldi. İddialara göre sahadaki çocuklar arasında çıkan gerilim tribünlere yansıdı. Tribünde bulunan veliler maçla alakalı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle veliler birbirine girdi. Velilerin kavga ettiği anlarsa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız gelişmelerle. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler ağına üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri

ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, herkes için yeşil ve dirençli şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri, girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Cam balkonda şok fiyatlar.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Avrupa Birliği raporuna tepki gösterdi ve Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Etimesgut'taki Atatürk Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde önlemler artırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında zirve boyunca 70 bin personel görev yapacak. 9 ilçede kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve belirlenen kritik güzergahlara giriş çıkışlar sınırlandırılacak. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kurye ve teslimat görevlilerine yönelik ilk uluslararası sözleşme kabul edildi. Sözleşme, platform çalışanlarının sosyal haklarının korunmasını, haksız işten çıkarmalara karşı güvence sağlanmasını ve tehlike anında işi durdurma hakkını içeriyor. Sözleşme henüz hiçbir ülke tarafından imzalanmadı. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanıyor. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon tamamlanacak ve tüm emeklilerin alacağı kesin zam oranı resmileşecek. Zam için masadaki oranlar netleşirken kök aylıklarda yapılacak değişiklik için mecliste hazırlıklar başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olimpiyat sporcusu Alina Kabayeva ile olan gizli aşk ilişkisini 2008 yılında ilk kez dünyaya duyuran Rus gazeteci Grigori Nekoroşev, Letonya'daki evinde zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Haberin yayımlanmasının ardından bir süre sonra gazete kapatılmış, Nekoroşev ise Letonya'ya sığınmıştı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Seçer toplantıda su yönetimi ve iklim direnci alanındaki çalışmaları anlattı. Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayımlandı. Bildirgede üretici odaklı bir sistemin oluşturulması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi,

edilmesi ve yerel ürünlerin gastronomi turizmiyle daha fazla değer kazanması için ortak hareket edilmesi çağrısında bulunuldu. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın lansmanı gerçekleştirildi. Birinci derecede sosyal hizmete ihtiyacı olanlara aylık 2000 lira, ikinci derecede sosyal desteğe ihtiyacı olanlara ise aylık 1500 lira tutarında destek verilecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu belirtildi. Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erkan Arıtman 24 Haziran Çarşamba günü saat 11'de Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan incelemede kişilerin Mersin Valiliği'nin orman yangınlarının önlenmesine yönelik yayımladığı genelgeye aykırı hareket ettiği belirlendi. Mersin SEM sporcusu Kuzey Set Komen Cup yüzme şampiyonasında önemli bir başarı elde etti. Sporcu hem Türkiye rekoru kırdı hem de şampiyonluk elde etti. 400 metre karışıkta yarışan Kuzey Set 4.27.67'lik derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı

0: Bagajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

deyince ne yapılır? O güzel şapka çıkarılır. Birbirinden değerli müzisyenler Erdoğan Çaplı, Kerim Çaplı, Ahmet Çaplı. Kerim Çaplı davul, gitar, tuşlu çalgılar, bir de güzel ses, daha ne olsun? Ne dersiniz?

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

güzel gün gibi. Yazık deyip temizler tozlu bezle geçmişi. Sarıldım sevdiğime azalmadan tek olsun.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.

Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran.

0: 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.